0: or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy. Today, we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime. We want to make clear here today that no one is above the reach of U.S. sanctions. That if
1: Osman'ın baş çarşısına gidince bir Bursa gibi bir yer. Çok hakikaten bizler için kültürel olarak çok özel, çok anlamlı yerler, çok güzel yerler. Evet.
2: Kazım abi sen gittin bayağı birkaç defa.
3: Ben Bosna'ya 2012'de gittim. Mostar'a kadar gittik. Hatta orada araba kiraladım.
2: Evet.
3: İbrahim. Bir hafta falan kaldık. Yani ben bütün arkadaşlara o zamandan beri tabii inananlar için mesela Mekke Medine evet. ziyaretleri ve tabii farz hac olunca
2: hac farz
3: Medine
2: şartları ziyaret, var ama
3: aynen ondan sonra farz olmazsa da işte Mekke Medine'den sonra Kudüs evet. yani oraya gittim falan ondan sonra hani Türkiye'nin dışında Sarayova'ya gitmek lazım.
2: Evet, evet.
3: Hep böyle tavsiye ediyorum.
2: Şimdi Doğan Bey
3: yani oraya gidince
2: evet.
3: sadece hani o tarih güzellik, doğal hem tarihi güzellik var.
2: Evet.
3: Doğal güzellik var. İnsanları da çok iyi.
2: Güzel.
3: Güzel falan. Ama oraya gidince bir ruh kazanıyorsunuz. Ya bir mana kazanıyorsunuz. Buralara kadar niye gelindiydi? Evet. Sadece kılıç sallamak için miydi? Evet. Yani çok şeyler alıyorsun. Burada başka bir zaman sadece Bosna'yı konuşmak lazım ama benim herkese yapacağım tavsiye bu. Bazı arkadaşlarımız dinledi. Gittiler hakikaten çok da memnun kaldılar.
2: Ben de Frankston'a kadar gidiyorum. Yine öyle bir duygular yaşıyorum.
4: Güzel. Evet Doğan Bey, siz buraya o geleli 3 sene oldu. Diğer gittiğiniz bölgeler, ülkelerdeki, Avustralya'daki toplumun
5: Türk hani, toplumuydu.
4: Türk toplumdaki bir değişiklik görüyor musun? Çünkü bunun nedeni şunu soruyorum. Mesela Almanya'ya gidenler buraya geldikten sonra diyor ki buradaki toplum tamamen değişik Almanya'daki Türk toplumundan.
3: Daha muhafazakar, yani, daha Türk geleneklerine bağlı kalmışlar.
1: Yani tabii şimdi herkes Türk neticede. Evet. Yani Türkiye'ye her zaman bir kuvvetli bir özlem oluyor. Türkiye'yi zihninde yaşatmak, çocuklarını hani Türkiye ile aynı irtibatla büyütebilmek gayreti bence bunlar her yerde aynı. Ama Avrupa'daki tabii vatandaşlarımız Türkiye'ye çok yakınlar. Yani arabaya atlayan gidebiliyor.
2: Evet.
1: Uçağa atlayan hafta sonu ne bileyim İstanbul'da şeyde geliyor. Yani son yıllarda bu işler çok daha ucuzlayınca gidip gelmek kolayladı. Hani buradan da gitmek kolayladı ama yine hani bayağı bir mesafe var. Onun için bir bakıma toplumun burada yapabildikleri çok önemli oluyor. Yani bizim burada büyüyen çocuğumuz işte sizlerin torunları hani 7-8 yaşındaki kardeşlerimiz için Türkiye işte bir bakıma bir cami işte kurabildiysek onun avlusunda ne görüyorsa işte Maarif Okulu açıldı. Ya orada bir işte bir Türkçe kursunda bir işte müzik kursunda bir saz dinlemek bunlar hepsi Türkiye yani çocuklara. Türkiye'yi biz burada göstermek zorundayız.
2: Evet.
1: Hani böyle bence bir özelliği var, farklılığı var diyeyim. Ama burada da işte toplumda benim gördüğüm bu kararlılık da ona göre çok daha kuvvetli, gayret çok daha yoğun. İşte bir Kizbaro'da işte gidiyorsunuz burada ilim kolejine yani çok güzel okullar var. Bunlar hepsi işte bu gayretin burada işte bir milli değerleri, milli varlığı, Türklük şuurunu yaşatabilmek. Yeni kuşaklara aktarabilmek. Bunu tabii ki Avustralyalılıkla uyumlu bir şekilde bunda bir sıkıntı gören de yok neticede. O şekilde ortaya koyabilme gayreti. Yani bence burada en öne çıkan bu mücadele toplumun büyük gayreti, kararlılığı. Yani Kazım Bey sizler hepinizin tabii size anlatıyorum ama size anlatıyorum size yani. Çok ayrı ayrı sizlere teşekkür ediyoruz gayretleriniz için, katkılarınız için. Sağ olun.
2: Evet, şimdi az önce Kazım abi senin dediğin işte Bosna, Kudüs değil mi? Mekke, Medine. Doğan Bey, siz Tel Aviv'de de görev yaptınız.
1: Ben Tel Aviv'de görev yaptım orada.
2: Çünkü enteresan bir ülke orası, biliyorsunuz.
1: Valla çok tabii. Enteresan. Çok fazla yorumlara girelim.
2: Evet, biliyorum
1: yani
2: ama.
1: Değişik bir ortam, değişik bir yer. Şimdi bu son dönemde tabii soykırım Gazze'de yaşandı. Hani bütün insanlık tarihi için

0: korkunç bir olay tabii. Ama Kudüs'e de gitme çok fırsatım oldu oradayken ben. Tabii benim 2011-2015 yılları. Yani Kudüs konusunda ben tamamen Kazım Bey'e katılıyorum. Hani bir bakıma Osmanlı'dan hani gelen bizler için de öyle bir anlamı, önemi de var. Çünkü orada gezdiğinizde hani Kudüs'te üç din bir arada görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Osmanlı sayesinde görüyoruz. Yani
1: evet, evet. 500 yıl boyunca.
0: Yani Saraybosna'da gezdiğinizde, Üsküp çarşısında gezdiğinizde Osmanlı'yı nasıl yaşıyorsanız Bursa'daki gibi, işte Kudüs'te de insan onu hissederek geziyor hatta. Yani
2: Telavide'de çok hani Osmanlı şeyi var.
0: Tel Aviv'de tabii, Yafa'ya giderseniz Yafa Osmanlı devrinden de devam eden esas hani oranın liman Saat kısmı kulesi, orada yani. Saat Kulesi bravo. Saat Kulesi var.
1: Gitti oraya.
0: Tabii. Peki. Yani tren istasyonu. Hicaz demir yolunun bir yan kolu Kudüs'e geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi işte yollar açıldı, bakalım hayırlısıyla İnşallah. Orta Doğu'da tren yolları inşallah
2: çok güzel olacak. Evet, evet.
1: Suriye'de istikrar olduktan sonra ben inanıyorum ki Türkiye'den birçok aile, kişi özel araçlarıyla artık ta oralara
0: tabii
1: kadar
0: aklın yolu bunlar gibi. Yani sonuçta Orta Doğu dediğimiz işte yani bir devamlık arz eden bir coğrafya yani. Türkiye'den arabaya atlayıp niye Abu Dhabi'ye gidilmesin? Evet, niye trenle hani atlayıp Doha'ya hani hızlı trenle gidilmesin? Yani bunlar olması gereken şeyler inşallah.
3: Aslında bir çeşit arka bahçemiz yani.
1: Evet.
0: Yani hani
3: Güneydoğu'dan mesela Urfa'lı olarak bakarsak yani bizim buradaki birçok Arap aşiretin yani amca akrabaları hepsi öbür tarafta aslında öbür tarafında. Halep'e
0: tabii,
3: kadar, Şam'a kadar.
0: Tabii. Şamarlar var. Tabii.
4: Evet, zaten dünya küçül yani Asya bakarsak Laos'tan Tayland'dan Malezya'ya kadar tren geçiyor. Yani tabii. Artık eskisi gibi değil yani.
2: Tabii. Avustralya-Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani vallahi 3 yıl burada kaldınız
0: gerçekten. Hani Avustralyalılar için de herhalde çok özel bir şey. Benim Türkiye'de bildiğim, hatırladığım hani savaşarak dost olduğumuz başka bir örnek ben bilmiyorum yani aklıma geldi.
2: Savaştan dünyada çıkan dostluk.
0: Yani evet. Çok özel
5: savaştılar
0: bir şey.
5: Savaştılar sonra dost oldu. Evet. Öyle bir şey yok.
0: Evet yani Türkiye'de Avustralyalılar gayet olumlu karşılanıyor. Gittiklerinde de hani yaşıyorlar bir öğrenci. Mesela Nazlı Süleyman Hanım son senelerde tekrar bir öğrenci grupları gönderdi. Ben onlarla giderken konuşuyorum. Döndüklerinde konuşuyorum.
2: Evet.
0: Yani çocuklar hakikaten hani gördükleri muameleden çok memnun kalarak hani hayranlıkla bir de biraz İstanbul görünce de bir Avustralyalı için yani başka bir dünyaya hani bir bakıp geri gelmiş oluyor. Hani büyüklüğü, güzelliği, işte kediler falan hani böyle bütün her şeyle.
1: İnsanlığı.
0: Tabii.
1: Değil mi? İnsanlığımız.
5: Misafirperverliğimiz.
1: Misafirperverliğimiz.
4: Burada bir RSL başkanı vardı biliyorsunuz. Bruce Ruxton.
1: Evet.
4: Ünlü bir şeydi. Şu anda öbür dünyaya göç etti.
5: Eski Colin Hanson.
4: RSL'di. O bir güzel bir laf söyledi. Japonların Anzac görüşünde yürüyecek mi diye buna bir soru sordular. O da kızdı. Hayır dedi. Ben dedi hayatta oldukça onları yürütmem dedi şeyde. Onları, evet. Ama dediler ki ama Türkleri yürütüyorsunuz dedi. He. Onlar dedi ki they were honorable yani honorable
1: onurlu, şey, şerefli,
4: düşmandı yani. Düşman. Öyle bir kelime kullandı. Evet. Ve dedi they are welcome to march with us dedi adam ya, böyle. Buyur. Yani öyle bir onun açıklaması var. Evet,
1: biz Türklerin bambaşka bir yerimiz var. Dünya tarihinde.
5: Düşman
1: kimseden
5: sayıldığımız yıllarda bile onurluymuşuz.
1: Evet. Evet.
0: İşte bir savaş hukuku var, bir askerlik töresi var. Bunlar hani bizim milletimizde çok en üst düzeyde görülen şeyler.
5: Birinci Dünya Savaşı sırasında hani en çok söylenilen Avrupa'da Almanlar gazlı bombalar kullanıyorlar.
1: Evet.
5: Çünkü hendeklerdeler. Bu yere çöken gazlı bomba kullanıyorlar. Almanlar kullanınca bu sefer İşte Fransız, İngiliz, herkes kullanmaya başlıyor falan. Birbirlerini helak ediyorlar.
1: Hmm.
5: Türkler Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı savaşta. Evet. Tepedeler.
1: Evet.
5: Anzaklar sahilde.
1: Evet.
5: Aynı bombayı rahatlıkla kullanıp hepsini bir gecede yok edebilirler.
1: Evet.
5: Kullanmadılar.
1: Buyur. Evet. Değil mi? Mertçe.
5: Ve Almanlarla biz müttefiktik. Evet. Yani o bombaları da çok rahat bir şekilde alabildiğimiz halde kullanmadık.
1: Yapmadık. Türk milleti böyle asil. Heyecanlanıyorum.
3: Sorun yok.
1: Mr. Evet. Technical, Mr. Hectical. Lakabımız bu. Evet. Değerli misafirlerimiz, yeni katılanlar için tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu gece özel bir konuğumuz var. Türkiye

0: Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Sayın Doğan Ferhat Işık Bey misafirimiz. Sağ olsun, var olsun. 3 yıldır Melbourne, Avustralya'da görev başındaydı. Çok başarılı bir görev süresi oldu. Biz şahidiz. Biz şahidiz. Toplumun herkesi şahit. Görev süresi bitecek maalesef. Maalesef diyelim.
1: Facebook üzerinden soru ve yorum yapmak isteyenlerin tabii soru ve yorumlarını da okuyacağız.
0: Evet, okuyacağız. Birazdan okuyacağız.
2: Şimdi buradan inşallah gideceksiniz inşallah. Gittiğinizde görev durumu Ankara'da mı, nasıl bir?
3: Ankara'da işte söyleniyor varınca. Evet. Ama bakanlığımıza dönüyorum. Yani Dışişleri Bakanlığı Ankara'da, orada görev yapacağız.
2: Ondan sonra tekrar yurt dışı olur
3: İşte
2: mu?
3: İşte takdir artık. Takdir. Ama bir herhalde yani normalde 2 sene Ankara'da bakanlıkta görev yapılıyor.
1: İnşallah büyükelçi olarak tayin edilir.
0: İnşallah.
3: Estağfurullah. İnşallah.
4: Buradan, Ankara'nın,
2: buradan gidenler genelde öyle oluyor inşallah.
4: Ben Ankara'lı olarak Nurhan bunu söyleyeyim. En iyi taze balık Ankara'da yeniyormuş.
0: Balık mı?
4: O öyle bir şey var değil mi? Başkonsolosum.
1: Ankara'ya denizi kim getirdi ya?
4: İşte ben bunu kendi gözümden gördüm. Samsun'da kışın gitmiştim. O su tankerler var ya, onun içine balık koyuyordular yani hortumlarla. Doğru. Yani demek ki öyle götürüyordular.
0: Tabii Ankara'ya. Ertesi sabah Ankara'da lokantada yiyorsun.
2: Fatsa'da balıklar çıktığı zaman direkt kamyonlara doluyor. Ya bu nereye gidiyor falan,
4: Ankara'ya.
2: Evet. Yani bize gelmeden önce Ankara'ya gidiyor.
4: Tabii biz Ankara'da önemli insanlarız.
0: Güzel günler sizi bekliyor Doğan Bey.
4: Evet.
3: Yok, Ankara'mızı seviyoruz yani gerçekten.
0: Ne kadar güzel olacak.
2: Burada şöyle sorayım. Türk toplumunun yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani eğitim açısından, sosyal açıdan, bir de ticari açıdan belli bir seviyeye gelmiş diyebilir miyiz diğer toplumlarla karşılaştırırsak?
3: Yani şimdi Türk toplumu bir kere diğer toplumlarla karşılaştırıldığında yerel makamların hep örnek gösterdiği bir toplum. Hani kendini bilme bakımından, hani istikrara katkı sağlama bakımından, etrafını hani yükseltme, kalkındırma, geliştirme bakımında. Yani topluma olumlu katkı yapan her zaman bir toplum. Şimdi bizim büyüklerimiz işte sonuçta gelmişler. Hani kol emeği olarak çoğu başlamış, etmiş. Ama şimdi artık Türk toplumu küçük işletme, orta işletme, müteahhitlik vesaire, doktorlar, avukatlar, savcılar, hani kamu görevlileri de artıyor. O da önemli bir şey.
0: Evet. Polisler.
3: Poliste birçok arkadaşım da şu havaalanında iniyor uçak, her kademede bir Türkler var yani. Evet. Bunlar çok güzel şeyler. Yani bence Avustralya'nın dünyadaki konumu gitgide gelişecek. Çok potansiyeli olan bir ülke yani. Bir kıta.
0: Evet.
3: Daha 28 milyon insan yaşıyor. Yani gitgide tabii nüfus gelişecek. Avustralya'nın dünyadaki konumu da gelişecek. Türk toplumunun Avustralya içindeki konumu da gitgide daha da güçlenecek diye düşünüyoruz. Şimdi bu konuda bakın, bence önemli bir şey Marif'in gelişi Melbourne. Çünkü Marif bizim toplumumuza bir bakıma öğrenerek gelişme matematiği, işte Türkçesi vesaire, bir hayat tarzını da getirmiş oluyor. Dolayısıyla bunu önümüzdeki senelerde işte yeni kuşaklarda böyle hepimiz görerek yaşayacağız.
0: Evet, inşallah.
3: Ve hani atarlar çok daha yüksek yerlere taşınacak. Çocuklarımız mühendislik vesaire hani bölümlere çok daha rahat girecekler. Bu bir kültür, bir yaşam tarzı. Yani çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve bu toplumda en güzel yerlere gelmelerini sağlamak. Yani o bakımdan Marif'in gelişi, hani Türk Hava Yolları'nın gelişi nasıl bir memleketle bağlantı bakımından çok sembolik idiyse, Marif'in gelişi de bence bütün toplumun ayaklanması, Avustralya'da hani önemli konumlara çocuklarımızın gelmesi bakımından bir dönüm noktası oldu. Doğru. Bunu hepimiz yaşayarak göreceğiz.
4: Evet, toplumun entegre olması çok önemli. Yani toplumumuz belki biliyor, asimilasyon ayrı, integrasyon ayrı.
3: Tabii.
4: Hani integrasyonu biz Avustralya'da siz gördünüz. Ben de bunu söylüyorum zaten gençlere. Avustralya'nın toplumdaki yerini alman gerekiyor. Bu iş yeri sahasında olur, bu medicine doktorluğunda olur, bu politikada olur. Ama maalesef bazı bölgelerde yeterince değiliz. Mesela politikan içinde yeterince yeni gençler ilgilenmiyor. Hani elelere de bunları söyleyelim. İnsanın entegre olması dinini, kültürünü, dilini kaybetmeden Avustralya toplumun içinde hem kendi toplum için hem de Avustralya toplum için faydalı olması tabii gerekiyor. Tabii. Ancak toplumlar böyle gelişebiliyor. Bazı etrafımıza bir bakarsak bazı dışarıdan gelmiş göçmenlerin gerçekten çok intrik olmuşlar. Ve bazı bölgelerde yani ellerinde tutuyorlar. Bu sizce de önemli mi? Yani gençlere böyle teşvik etmek.
3: Yani bu çok önemli. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela bir çocuğun zihinsel gelişim bakımından yani iki dille büyümesi çok önemli.
5: Evet.
3: Büyük bir zenginlik. Yani hani topluma entegre olsun, İngilizce sadece İngilizce yeter demek aslında akıllı bir yaklaşım değil. Çünkü bizim bir kere Anadolu'dan buralara gelmiş çok büyük bir kültürel derinliğimiz, zenginliğimiz var. Yani dededen, neneden çocuğun öğreneceği çok şey var.
5: Çok, doğru.
3: Yani bunu da işte Türkçeyle öğrenecek. Türkçeyi çocuğa özellikle anaokulu yaşlarından itibaren sağlam şekilde verebilirsek bütün o zenginliği de alarak iki dil bir kere zihinsel gelişim için çok önemli. Çocukların doğru zihinsel gelişimi için. Yani bu çocuk böyle büyürse artık hani üniversite çağlarına geldiğinde zihni çok daha zengin, evet, çok daha derin değerlerimizle de donanmış, kendini bilen bir insan olacak. Ve o zaman Avustralya için de daha faydalı olacak, evet, Türk toplumu için de faydalı olacak, kendine de. Yani bir aile hayatıyla ne yaptığını bilmekle, hani intentional diyorlar, şuurlu diyebilirsiniz. Evet. Yani bir hayatta ne yaptığını bilen bir nesli burada inşallah işte marifin de gelişi şerefine yetiştireceğiz diye düşünüyorum.
5: İnşallah.
6: Doğan Bey, sizde nasıl oluyor bu durum? 3-4 yılda bir ülke değişiyorsunuz. Çocuklar.
3: Çocuklar işte bizim Türkiye'de Türk okuluna hani gidiyorlar, gittiler. Hani yurt dışına gidince işte hani o İngilizce okula denk geldi burada Amerika'da. O şekilde işte ikisi birden oluyor bizde de haliyle doğal olarak öyle oluyor.
0: Hakikaten sizin işiniz de zor gerçekten.
3: Zor yani. Öyle sarsıcı bir şey. Doğru.
0: Çok zor.
4: Ama çocuklar için de gerçekten iyi bir tecrübe. Yani. Çünkü her gittiğin ülkenin dilini, evet, kültürünü öğreniyorsun. Yani bu da önemli.
0: Doğru. Evet. Yani eğer o fırsatı iyi kullanabilirseniz değil mi gerçekten ama... Her çocuğun kapasitesi biri olamaz yani.
2: Yusuf'un
0: herkes...
2: çocukları aslında ilginç değil mi?
6: Evet, bizde Fransızca, Belçika'da da eğitim gördüler. Evet. Burada da Türkiye'de de eğitim gördüler. Çünkü ilkokulu böyle üç dili yani üç dili de ana dili gibi konuşabiliyorlar. Fransızca, İngilizce. Fransızca. Bizim bir Brüksel'de bir muhabir arkadaşımız vardı.
0: Bir yaklaştır kendine Yusuf'cığım.
6: Onun da babası diplomattı. Eşi de diplomat. Şu an NATO'da müsteşar kendisi. Bizim Şerife kendisi gerçekten çok sevdiğimiz iyi bir muhabirimizdi. Şimdi babası Brezilya'da çalışmış. İspanyolca konuşulan bir ülkede çalışmış. İngilizce konuşulan, Avustralya'da çalışmış çalışma ateşesi olarak. Sana bir tane, yani Portekizceyi, İngilizceyi, İspanyolcayı, hatta Fransızcayı. Ya inanılmaz bir şey. Gerçekten hepsini de çok güzel konuşuyordu. Yani böyle diplomatların böyle bir güzelliği var. Aile çocuklar için.
3: İbrahim abi de var. Başka birkaç kişide de gördüm. Gidip mesela 2 sene 3 sene liseydi, ortaokuldu. Hadi sizin o kadar uzun okudunuz.
0: Benim biraz fazla oldu ama.
3: Yani okuyup Türkiye'de bir 2-3 sene okuyup, evet, geri gelenler mesela hani iki tarafı da çok iyi biliyorlar. Evet, yani evet, o büyük, evet, bir avantaj. Çok fark ediyor yani. Çok fark ediyor.
0: Bence de.
3: Onun için mesela gençler burada liseyi bitirince imkanları varsa, vakitleri varsa, ya bir 3 ay 5 ay bir Türkiye'de hani bir Türkçe kursuydu, bir kültür. Yani müthiş hayatları değişir. Önleri, evet, açılır bence. Yani.
0: Evet. Avustralya kültüründe de öyle bir şey var. Ve Batılılar da biliyorsunuz.
3: Gap year tabii.
0: Gap year diyorlar. Liseyi bitirince, evet, genellikle bir ara veriyorlar. Dünyayı dolaşıyorlar, tabii, geziyorlar, geliyorlar. Tabii. Burada da Avustralya'da üniversite mezunları, Avustralyalılar arasında üniversiteyi falan bitirdikleri zaman özellikle finans şubu bir Hong Kong, bir Londra, tabii, yapıyorlar birkaç yıl
3: boyunca. Yani İstanbul, İzmir, evet, valla Bursa, evet, aslında yani, evet, çok güzel şehirler var. Bunlar, tabii, dünya şehirleri. Genç bir insanın çok bence ufkunu açacak.
0: Tabii.
3: Hani kültürel derinliğine. Bence iyi yani. Her, evet, bütün gençlere tavsiye ederim. Yani.
0: Ve her şehrimizde de üniversiteler var şimdi, tabii, değil mi? Eğitim kurumları her yerde, tabii, var yani.
4: Tabii. Bir de yaz kursları var. Evet. Hatırlarsan Eskişehir'deki üniversite, Anadolu Üniversitesi'nde.
0: Evet, çok güzel kurslar var.
4: Yaz kursları varmış. Yatılı olarak orada gidip bir aylık kurs yapar.
6: İlahiyatın biliyorsunuz projesi, uluslararası ilahiyat projesi. Çok bence burada gençler arasında farklı bir etki oluşturdu. Bütün masrafları herhalde Diyanet karşılıyor. Bu tabii bütün dünyadan gidiliyor. Böylelikle hem imam ihtiyacını karşılamak
3: yani
6: için ama çok başarılı oldular.
3: Hani çeşitli yerlerde hani görev alan arkadaşlarla tanıştım, sağ olsun işte Harun hocamız da anlattı etti. Yani çok kıymetli işler bunlar, çok, böyle yani çok. Geliyor hani camilerimizde ayrı, hani sohbetler ayrı ama hani okulda başka, yani toplumu böyle bir ayağa kaldıran çok önemli katkıları oluyor ve bunlar daha yani düşün Hasan Hoca var. Yani önlerinde 20-30-40 sene var. Yani, öyle düşünün. Yani bütün
6: 20'li yaşlardalar daha hani neredeyse.
3: Çok önemli bir şey. Evet. Çok çok önemli.
6: Biz ilk geldiğimizde, ben ilk geldiğimde daha doğrusu, sözünü kestim Mahmut abi, unutma sözünü. Gerçekten Türkiye'den gelen tabii çok kıymetli hocalarımız var. Yani çok sesleri güzel, kıraatları güzel. Lakin tabii yani buranın dilini bilmeyince gerçekten büyük sıkıntı. Bir de Türklerin sayısı oransal olarak düşüyor. Yani camilerde mesela cemaat çok artıyor ama Türklerin oranı düşüyor. İşte bu ihtida edenler var, onun dışında diğer Arap ülkeleri, diğer Müslüman ülkeler var. Dolayısıyla yani İngilizce burada mesela vaaz etmek, işte sohbet etmek çok daha farklı.
3: Yani sonuçta bence camilerimiz, görev yapan çok kıymetli hocalarımız Türkiye ile irtibatın devamı bakımından şart ve öyle de devam etmesi lazım. Yani bir burada bir Diyanet Camii'ne girdiğinizde bir hani Türk Camii'ne hani girmiş oluyorsunuz, her şey zaten tamamen aynı, yaklaşım herkese açık, bildiğiniz.
2: Cami binalar da aynı.
3: Bina da aynı, her şey aynı, hani standart işte. Onun yanına uyipçi arkadaşlar vesaire hani böyle bir desteklerle bu hizmet çok daha zenginleşiyor tabii ki.
6: İnşallah.
0: Evet. Şimdi eğitim konusuna değindik değil mi? Eğitim konusuna. Bunun çok önemli olduğuna. İki dilli, üç dilli. Ve ben inanıyorum artık toplumumuz çocuklarını yetiştiriyorlar. Yani gerçekten görüyoruz değil mi? Okullarımız var. Mount Hira'da olsun, tabii, şurada olsun. İşte Maarif. Maarif şimdi inşallah çok büyük işler yapacak. O zaman iki tane daha şey sormak istiyorum. Genel olarak hepimiz de buna katkıda bulunabiliriz. Türklerin, Avustralya'daki Türklerin şimdi 60 yıl oluyor mesela biz geleli 69'dan beri. Ekonomik entegrasyonu, ekonomik başarıları veya başarısızlıkları, bir diğeri de siyasette yerimiz nedir? Nasıl? İyi miyiz, değil miyiz? Ne düşünüyorsunuz Sayın Başkonsolosum?
3: Yani aslına bakarsanız Nazlı Süleyman Hanım Victoria için çok önemli.
0: Evet.
3: Yani siyasette sözü dinlenen bir insan. Zaten bakan kendisi. Birçok hani önemli konudan da sorumlu. Hani bir rol model olarak da Türk gençlerinin önünde. Hani kendi zaten her zaman toplumun her işiyle ilgileniyor. Yani çok kıymetli toplum için destekleri her zaman sağlayan bir kişi kendisi. Adem Bey var. Ondan sonra evet tabii Adem Son Yürek Bey var. Belediye seviyesinde arkadaşlar var. Burada
0: Adem var, burada
6: burada
0: asıl. Yani
6: belediye
0: başkanlığı yapmış Adem hani, Atmaca var.
3: Ya bu siyaset, kamu hizmeti, bunlar çok büyük fedakarlık gerektiren işler. Yani. Hani bugün bir yerdesin, öbür gün değilsin. Niye ben 10 sene her hafta sonu her akşam hani koşturdum? Yani insan böyle bir şeyin içine işte sürükleniyor. Siyaset öyle bir şey. Ama çok da kıymetli bir şey. Evet. Kamu hizmeti, insanlara hizmet etmek bir bakıma bir toplumu ortaya çıkaran şey. Dolayısıyla Türk gençlerinin de bu işlerde görev almaları şart. Evet. Hem Türk toplumuna hizmet bakımından toplum görevleri, hem de genel olarak Avustralya'da kamu yönetiminde. Ama nasıl oluyor? Benim gördüm şimdi, Adem Bey daha iyi bilir ama yani bir sonuçta ufak ufak işte gençken bir roller üstlenip orada mesuliyet almaya başlıyorsun. İnsanları tanıyorsun. Bir bağlantılarla işte bir parti bünyesinde burada öyle işliyor. Ufak ufak bu işleri yapıyorsun. İşte gençlerimizin de abilerinin yönlendirmesiyle işte bu işlere daha çok girmeleri lazım.
0: Girmeleri lazım yani. O konuda pek başarılı sayılmayız değil mi? Hani çok güzel örneklerimiz var. aynen işte sizin söylediğiniz gibi Nazlı Hanım'ın olduğu gibi birkaç kişi Adem Bey zamanında ta belediye başkanı ama genelde çok yoğun bir şekilde gençlerimizden lokal seviyede mesela belediye encümenliklerinde
2: siyasi alanda
0: pek fazla sayımız yok diye düşünüyorum. Yok
3: yani insan şeye Yönel kapılıyor ya bu kuşaktan sonra hani kim var falan. Ben bir iki gençlerle de rastladım. Hevesli gençler. Hani kaçı kalır ne olur ayrı.
0: Evet.
3: Çok daha fazla girmesi lazım ama yani umudu da kaybetmemek lazım.
0: Yok umut kaybetmiyoruz.
3: Şimdi bakın mesela Mount Hira mezunları diye bir şey var artık. Mount Hira festival yaptığında stand kuranların bir kısmı kendi mezunları.
0: Evet.
3: İlim Koleji öyle Maarif olacak. Yani şimdi artık burada yerleşmiş bir toplum olarak böyle farklı bağlantı ağları oluşuyor.
2: Yeni
3: bunlar yani. Da işte kendi içinden hani böyle siyasette ağırlığını koyan kişileri çıkaracak diye düşünüyorum. Yani farklı bir yapıyla ama gayri ihtiyari hani Türk toplumu yine katkısını verecektir diye düşünüyorum. Poliste görev alan, savcılık yapan insanlar bunlar siyasete çok yakın şeyler. Avukatlar,
0: evet, tabii.
3: Hani Türkiye'de başhekim de vardır mesela burada bilmiyorum öyle bir siyasette başhekim ağırlığı var mı ama neticede hiç yani moral bozmamak lazım. Bence yeni kuşak sonuçta buralardan yine siyasi görevlere, sorumluluklara ilerleyecektir diye düşünüyorum.
0: Evet moral bozmuyoruz da hani gençlerimize de sesleniyorum ben buradan.
3: Tabii.
0: Gençlerimize sesleniyorum. Ey gençler.
4: Biraz da bize düşüyor İbrahim. Biz de teşvik etmemiz gerekiyor.
0: Evet işte bak teşvik yapıyorum. Ey gençler.
2: Evet. Buradan seslenmekle pek duyuramazsın.
0: Daha ne yapayım ama. Kapı dolaştığımız da var ama. Evet. Yani evet gençlerimize biraz
2: gençler, şu anda
0: teşvik.
2: Radyo dinleyecek gençler yok aslında. Yani bizi i̇şte, belli bir yaş üstü insanlar dinliyor.
0: Peki o zaman anneler babalar dinliyorlarsa anneler babalar çocuklarınıza eğitim vermeniz önemlidir. Dini eğitim olsun Türkçe ve İngilizce. Ama ve lakin ne? Siyasi alana da onları lütfen biraz değil mi? Teşvik edelim.
3: Tabii.
0: Lokal anlamda belediye encümenliklerinde siyasi partilerde olsun değil mi? Biz yani görelim istiyoruz değil mi? O konuda tam iyi sayılmayız diye düşünüyorum Ömer Faruk Bey.
6: Yunanlar, İtalyanlar iyiler. Bizim de iyi olmamız lazım.
0: Arada. Evet değil mi?
2: İyiler mi?
0: Yani evet.
6: Her şey ellerinde.
2: İyi mi acaba? Nereden biliyorsun?
4: Yani onların bakarsak onların bu ülkeyi 60 sene doldurunacak neredeydiler? Biz neredeydik? Ona bakmamız gerekiyor.
0: Okay.
4: Fena durumda değiliz. Yani çünkü yok. Unutma onların geldiği sırada Avustralya yeni gelişiyordu.
0: Evet doğru.
4: Yani ekonomi yönden onun için mesela o dönem ekonomi fırsatlardan yararlanıp
0: evet.
4: Hani biraz daha maddi durumları iyi olabilirdi. Çünkü ev fiyatları uygundu, maaşlar uygundu. Tabii 70'lerde geldiğimizde o biraz değişti. Yine fena değildi.
0: Doğru.
4: Ama sonra 80-90'larda baktık ki
0: değişmişti.
4: Hele şimdiki binlerde
0: çok
4: yani
0: zor.
4: Artık sadece bizim toplum değil çoğu toplumun zor durumda olduğunu görüyoruz
0: evet.
4: Yani gençlerin.
0: Doğru.
4: Evet.
0: Doğru. Şimdi iş adamları kuruluşları var biliyorsunuz. Sivil toplum kuruluşları.
3: Evet.
0: Sivil toplum kuruluşlarımız var değil mi?
3: Var.
0: Melbourne'de var sağ olsun.
2: Onların çalışmaları.
0: Onların çalışmaları. Onların
4: onlar iyi çalışıyor diyeceğiz yani biz. Hani,
0: ne düşünüyorsunuz Sayın Başkomiserim?
3: Yani işte herkes gayret ediyor. Evet. Bence hani her çaba sarf eden, kendini ortaya atan insanlar bir kere tebrik etmek lazım.
0: Evet, tebrik ediyoruz.
3: Hani kendi aile hayatından, işinden ayırıp işte bak işte siz de burada radyo programı
0: evet.
3: Yapıyorsunuz ha. Yani bunlar çok kıymetli. Bunlar bir bakıma toplumu ortaya koyan çalışmalar. Yani cami cemiyetlerimiz var tabii.
0: Evet.
3: Hani bunlar çok önemli kurumlara işte yıllar içinde hepinizin
2: İhtiyaç.
3: Büyüklerinizin katkılarıyla bir bakıma ortaya koymuş işte sivil toplum hani kuruluşu olarak en
2: spor kuruluşları
3: şeyler. Spor keza işte çocuklarımız gidiyorlar kurslara vesaire. Şimdi milli maç oldu mesela. Ben Hume City'ye gittim ilk
0: evet,
3: maçta.
0: Evet, biliyorum.
3: Yani inanılmaz bir şey. Yani orada
2: biraz hüzünle
3: hani,
2: ayrıldık
3: yani
2: ama
3: yani çok tabii o
2: kalabalığı görmek
3: kalabalığı
2: güzeldi.
3: Kalabalığı görüp hepimiz heveslendik. Sonra tabii ona göre de kahrolduk ama yani orada o topluluk çok anlamlı böyle çok özel bir gerçekten topluluk Türk bayrağı. Yani o biz kendimiz Facebook hesabımızdan İstiklal Marşı'nın söylenişinin videosunu paylaştık o gün orada. Evet. Çünkü hani hakikaten çok anlamlı, çok güzel, çok özel bir an. Hani Melbourne Türk toplumu nedir dediğinizde işte orada mesela bir şeyi var. Evet. Yani işte kurslar var, iş adamlarımız, iş insanlarımız grup grup bir araya gelip bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Çok önemli. Yani neticede toplum içerisinde, Avustralya toplumu içerisinde çalışmalarıyla hani kendini ortaya koyan insanlar bütün toplum içinde örnek zaten neticede. İşte faaliyetlere, camilerimize, diğer faaliyetlere de sponsor oluyorlar. Hepsine de çok teşekkürler ediyoruz tekrar. Hani çok iyi örnekler var gerçekten. Samimiyetle, hani hiç kendi de öne çıkmadan desteklerini her zaman veren iş insanlarımız var, sağ olsunlar.
0: Evet.
3: Yani bunlar biraz hani çok boyutlu, farklı farklı. Herkes kendine yakıştırdığı, ilgi duyduğu tarafından ucunu tutup hani böyle hep beraber kaldırılacak işler. Başka türlü zaten hani toplum mevcudiyetinin ortaya çıkması mümkün değil. Yani herkes sadece işini yapıp oturursa zaten geriye toplum hayatı kalmaz.
0: Evet, evet, evet, evet. Ona demek istedim. Gerçekten bir tabii ki insanlarımız sabah kalkıyor, işe gidiyor değil mi? Çalışmak zorunda.
3: Tabii.
0: Çünkü biliyorsunuz Avustralya ucuz bir ülke değil.
3: Tabii.
0: Burada bayağı bir masraf var. Bu masrafları karşılamak için mecburen çalışıyoruz. Tamam çalışıyoruz, çocuklarımızı da okullara gönderiyoruz ama bence yine de toplumun değişik sivil toplum kuruluşlarında, spor kulüplerinde, okullarında, şurasında, burasında, her yerinde hepimizin biraz daha fazla ilgi göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ömer Faruk abi.
5: Devletin bu konuda ön ayak olma gibi.
3: Vallahi biz teşvik ediyoruz. Hani Türkiye'den kuruluşlarla bağlantı kurulacaksa mesela onları da teşvik ediyor. Biraz kendiliğinden de işte mesela Yeşilay Başkanı ziyaret etti. Burada Yeşilay var. Hani onlara da bir teşvik oluyor bir bakıma. Yani bunları teşvik ediyoruz ama hani neticede sivil toplum hani hakikaten işleyen bir şeyin gerçek bir hani sivil girişimle ortaya çıkması lazım. Öbür türlüsü hani besleme şeyle yürümüyor bu işler. Yani hakikaten
5: beslenme olmasın ama en azından ön ayak olma, ön ayak olma durumunda.
3: Türkiye'de bağlantıları sağlama olur. Bunlar tabii biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Yani yurt dışı Türkler Başkanlığı var Türkiye'de. Hani birçok konuda Türkiye'nin hani imkanları dahilinde, yapıla gelen şeyler dahilinde hani bu teşvikleri vermeye çalışıyorlar. Bazen hani fikir vermek tek başına çok kıymetli olabiliyor. Bir örnek göstermek, bak işte Avrupa'da bu yapılıyor mesela, siz de yapabilirsiniz diye. Hani çok farklı şeyler olabilir. Biz de gayret ediyoruz ama hani önemli olan, tabii esas olan burada insanımızın bir araya gelip hani bu işleri sahiplenerek hareket etmesi.
6: Ben de iki tarafta da görev yaptığım için yani Avrupa'daki Türklerin durumunu da biliyorum aşağı yukarı. Yani buradaki toplumun esasında kalitesi daha yüksek diyebilirim Avrupa'ya göre. Hani şey olarak mantalite olarak ve birlikte işte toplumsal hizmetler yapma açısından diyorum. Siyasette de aynı şekilde. Yani çok ilginçtir mesela Almanya'da bir dönem federal parlamentoda 11 milletvekili vardı. Ve 11'in 11'i de Türkiye karşıtıydı. Yani Türkiye karşıtı bütün şeylerin orada hareketlerin öncülüğünü onlar yapıyorlardı. Mesela Türkiye aleyhtarı bir diyelim işte önerge veriliyor işte o Bundestag dedikleri. Bakıyorsun altında Türk ismi var.
2: Veren Türk.
0: Maalesef.
6: Evet. Belçika biraz daha iyiydi mesela nispeten. Orada da mesela bakan yaptılar PKK'lı bir kadını. Ama nispeten daha iyiydi. Ama Avustralya'da mesela yani tabii burada da var böyle değişik görüşler var ama çok detayına girmiyor ama nispeten burada insanlar belki de mesafe mi daha uzak diye artık vatandan uzaklaştıkça insanların aidiyet duygusu daha da mı artıyor?
4: Bir şey olabilir mi? O insanların mesela bizim toplumun içindeki Türkiye'ye karşıtı olmayanlar diyelim. Evet. Bunlar nasıl olsa gerek yok politiğe girmeye. Aileler belki teşvik etmiyor gençleri. diğer ailelere belki aileye daha... Mesela bizim ailelerde politika yoktur. Yani bizim babamız büyürken yok şuraya olun, böyle olun, şöyle olun demiyordu yani. Ha. Kültürümüz, dilimiz, dinimizdi yani.
0: Evet, hani en öyle, çok da dil ve dine...
4: Evet, yani o partiye neyi konuşmazdık yok. Ve demezdi yani şu iyi, bu kötü neyi diye. Ha. Bizim Türk toplumunun yapısı evet. gerçekten öyle. Hani çocuklarını teşvik etmiyorlar demek ki bu evet. konuda.
6: Evet. Şimdi orada iki taraflı. Hem o var, evet bizim yapımız biraz şeye uzak yani. Siyasete uzak evet. duruyoruz, Allah var. Ama bir de o ülkenin ortamı, konjonktür etkiliyor. Yani Almanya'da siyasi partiler Türkiye yanlısı kimse istemiyor.
2: Evet.
6: Türkiye yanlısı bir şeye giriştiğinde mesela Mahinur Hanım biliyorsunuz bakan biz beraber Brüksel'de çalıştık kendisiyle. Bir Ermeni önergesine katılmadı diye partiden ihraç edildi. Ya da ayrılmak zorunda kaldı neyse. Yani bulundukları siyasi partiler de zorluyor insanları. Ya işte Türkiye aleyhtarı bir şey çıkarıyorlar. Bunu destekleyeceksin diyorlar. Yani öyle bir hava da var maalesef. Öyle atmosfer Avrupa de uygun başka. Değil yani. Avrupa'nın atmosferi bizim farklı. İnsanların siyasette bulunmasına uygun değil. Burası biraz daha özgür o konuda onu söyleyebilirim.
4: Evet. O gençlerden bir tanesi Uğur Kabak. Bizimle bir gün burada.
0: Uğur gel. Uğur, Uğur Bey. Bu tarafa gel. Gel Uğur.
4: Gel buraya.
0: Gel hadi.
4: Gel otur.
0: Gel otur. Uğur Kabak. Hoş evet. geldiniz. Hoş güzel kardeşim. Bu arada tıraşın da çok güzel olmuş.
4: Evet.
2: Sağ ol.
4: Gençlerimizden evet. yani evet. bizden sonraki genç. Nesil mi diyelim?
0: Evet, evet.
4: Evet. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Sizin yaştaki gençler neden politikaya girmiyor veya hani çoğunluk evet. olarak diyelim. Tek tük giren var da.
0: Neden babanız mi? Sizi bu konuda hiç şey etti mi? Teşvik etti mi? Mesela eminim ki baban sana oğlum Türkçeyi öğren, dinini öğren, camiye git demiştir. Ama oğlum şu Avustralya'nın siyasetine bir el at ya dedi mi?
7: Yok öyle bir şey demedi dondurmaya el attı. dondurmaya el attı dedi de siyasete attı
2: siyaset demedi.
7: Bilmiyorum ya ben de fazla siyaset şeyinde değilim ama bilmiyorum yani atılsa iyi olur. Aslında evet. şu anda tam yani zamanı her şey var.
0: Evet.
7: Herkes yani eskiden yokluk vardı. Herkes çalışıyordu belki annemiz babamız öyle düşünmeyebilir ama. Hiç şu anda düşünmüyorum. Belki tam olabilir yani.
0: Tabii.
7: Politikaya girmek iyi olabilir yani. Neden evet. olmasın? Yani şu an dediğimiz gibi Nazlı Hanım var mesela.
0: Evet.
7: İnsan görüyoruz sağda solda.
0: Gurur duyuyoruz. Evet, yani. Gurur duyuyoruz. Ama gerçekten. Daha fazlasına ihtiyacımız
7: var. Adem abi var mesela. Evet.
0: Belediyelerde mesela bizim Hüm Belediyesi'nde 11 tane encümenlik yer var. Bir tane bile yani
2: koyamadık doğru dürüst değil mi?
0: Doğru dürüst.
2: Uğraştık ama olmadı.
0: Uğraştık ama olmadı.
2: Şimdi
0: biraz daha destek evet. vermemiz lazım.
2: Saat çok hızlı ilerliyor da benim evet. aklımda olan Türk Hava Yolu gelsin diye çok böyle yalvardık şey yaptık geldi. Geldikten sonra ki durum hani Türkiye'ye gidenler arttı şey yaptı. Size nasıl feedbackler geldi yani evet. şu anda çalışıyor evet. Türk Hava Yolu.
3: Şimdi Türk Hava Yolları çalışıyor.
2: Tabii İlk geldiğinde
3: Sydney'de de dondurma yani
2: yerinden çekimler yapıyordu.
3: Tabii.
0: Yani. Bayrak sallıyordu.
3: Efsane.
2: Efsane olmuştu. Yani, şu anda unutuldu mu öyle?
3: Yok işliyor normal işliyor. İşliyor yani da. Şimdi Türk Hava Yolları hepimizin gururu.
0: Evet.
3: Türk Hava Yolları bir dünya şirketi.
2: Evet.
3: Yani oturuyor kendi hani yani bunlar bir taraftan teknik işler. Pazarlama kararlarını alıyor. Hani biz hayretler edebiliyoruz ama hani İşte bir dünya şirketi yani ona göre aldığı sonuçta kararlar özel var. Şirket. Yani Türk Hava Yolları'nın dünyada konumunun güçlenmesi her zaman Türkiye'yi, Türkleri güçlendiren ya. Bir şey. Yani biraz o perspektiften bakmak lazım. Benim gördüğüm uçağın çok büyük kısmı Avrupa'ya uçan hani Avrupalı kişiler aktarmalı
2: gidiyorlar.
3: Çok avantajlı. Yani ya Yunan gazetesi işte buradaki yazdı. Atina'ya gitmenin en iyi yolu Türk Hava Yolları. Yani hani bundan daha bilmiyorum yani.
0: Avrupa için.
3: Ondan sonra tabii çok avantajlı. Haliyle business tarafı tabii gitgide genişliyor. Çok karlı hale geliyor bu uçuşlar. Yani öyle oldukça frekans artacak diye düşünüyoruz.
0: İnşallah.
3: Sydney'de bu tarafta hani sonuçta herkesin istifade edeceği bir şey tabii ki. Juventus'u Türk Hava Yolları götürdü gördünüz Perth'ten.
2: En uzun yol değil mi?
3: Yani evet bunlar yani Türk Hava Yolları neticede Avustralya'ya hani gitgide daha çok yerleşmesi, daha büyük sorumluluk üstlenmesi neticede hep beraber Türk toplumuna faydalı olacak bir şey. Şunu da söyleyeyim. Asya Pasifik biliyorsunuz dünyanın hani geleceğini şekilleneceği bölge olarak hani uzun yıllardır söyleniyor, ediliyor. Baktığınızda işte burada Avustralya Türk toplumu Asya Pasifik'in en oturmuş en hani kendini toplumda yer edinmiş topluluk. Bugün Japonya'ya mehter, evet, Melbourne'ümüzden gidiyor. Tabii, yani tabii. Neticede. Dolayısıyla yani o perspektiften de bakarsanız hani Türk Hava Yolları boyutu, başka boyutlar. Yani burada Türk toplumunun konumu, Avustralya içindeki konumu, Avustralya'nın Asya Pasifik'teki konumu, bunlar hepsi Türkiye'yi güçlendiren, Türkiye-Avustralya ilişkilerini, Türk toplumunun buradaki konumunu güçlendiren şeyler. Böyle bir 20 sene perspektifinden bakarsanız. İşte evet. Çocuklarımızın hani iş hayatında işte ilerleyecekleri vakitler, değil mi?
0: İnşallah Sayın Başkonsolos. Şimdi hepiniz bir dakika lütfen dinlenin.

0: Çünkü bizi dinleyen kardeşlerimiz, sevdiklerimiz bize mesajlar göndermişler.
1: Onu hızlıca
0: onları
1: okuyalım.
0: Hızlıca okumak hızlıca istiyorum. Okuyalım. Şimşek Melek Hanım hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Ahmet Deniz Bey çok kaliteli yayınlar Mahmut abi diyor. Sağ olsun Ahmet Bey'e. Abi İsmet de. Göço benim annem. Ankara'dan selamlar.
2: Hürmetler ediyoruz biz de tanıştık kendisini.
0: Öpüyoruz anneciğim. Görüyorsun burada iyi yerlerdeyim. Yalamazlık yapmıyorum. Ahmet Deniz arkadaşlara selamlarımı ilet diyor. Sağ olsun abi. Rahmi Kavak.
3: Evet. Kim o?
4: Mr. Dondurmacı.
0: Rahmi Kavak abimiz diyor ki hayırlı yayınlar diliyorum arkadaşlar diyor. Üçler Öztaş beyefendi kardeşimiz ağabeyimiz hayırlı yayınlar Ferhat Doğan Işık Bey Melbourne'ye gelmiş geçmiş çok değerli konsolos kendisine doyamadık. Allah yolunu açık etsin.
2: Çok hürmetler ediyoruz Üçler
0: abiye de. Özleyeceğiz diyor. Sağ olsun Üçler sağ abim. Olsun. Emin Dinek. Deyince akla evet. Cide gelir. Kastamonu Cide. Kendisi Sambri'de. Ve diyor ki Sambri'den iyi akşamlar, iyi yayınlar. Konuklara selamlar diyor Emin Dinek kardeşimiz. Mümin Elma ağabeyimiz diyor ki Türk milleti olarak konsolosumuz Doğan Bey'den çok memnunuz. Gideceğine üzülüyoruz. Yeni görevinde başarılar dileriz diyor Mümin Elma ağabeyim. Kadriye Aktepe Hanım yine ordululardan. Sayın Ferhat Doğan Işık konsolosumuza yeni görevinde başarılar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Hürmetle ediyoruz, sağ olsun kardeşim.
0: Hasan Kılıç İstanbul'dan diyor ki hayırlı ve başarılı yayınlar, geçmiş Mevlid kandilimiz mübarek olsun diyor, sağ olsun, var olsun. Emrullah Yasin böyle parmak işareti yapmış, yani iyi diyor. Ona da selamlar Emrullah Yasin'e. Emrullah Yasin neden arıyor onu bilmiyorum ben.
4: Devam ediyoruz.
0: Zeki Altuntaş ki İzbaro tarafından. Hayırlı yayınlar arkadaşlar, selamlar güzel Türkiye'mden.
1: Zeki Altuntaş, İzbaro nezga bir dallas.
4: İzbaro İstanbul,
0: Konya'da. Number one man. Harika bir yayın. Allah razı olsun diyor. O da buralarda bir yerdeydi.
1: O nereden arıyor diyor.
0: Zeki Altundaş. Sayın konsolosumuza yeni hayatında başarılar diliyorum diyor. Sağ olsun. Ahmet Deniz bu çok güzel olmuş. Çok beğendim diyor. Sağ olsun Ahmet abimiz. Yılmaz Demirden abimiz.
1: Tabastan.
0: Hürmetler ve saygılar. Diyor ki değerli Banş konsolosumuza hoş geldiniz. Dileklerimi arz ederim. Bu memlekette 52 senedir buradayım. Bu kadar cana yakın ve mütevazi halkıyla iç içe bir konsolosumuz olmadı. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Amin.
2: Estağfurullah. Hürmetler ediyoruz Yılmaz abi.
4: Yılmaz abiye selamlar.
0: Abi öpüyorum seni ya. Kadriye Tepe durmamış bir daha yazmış. Morlen Türk Derneği'nin organize ettiği Victoria Market Pazar Festivali Türk toplumuna ve Avustralya'da yaşayan toplumlara katkılarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hiç şüphesiz biz de katılıyoruz o düşüncenize Kadriye Hanım. Konsolosumuza da verdiği hizmetler katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz sağ olsun, diyor. Sağ olsun. Esat Kaya.
4: Evet.
0: Bağlıalıdır kendisi.
4: Ankaralı evet.
0: Sayın Başkonsolos Doğan Işık Bey'e ve tüm arkadaşlar selamlar. Doğan Bey'e başarılarının devamını dilerim diyor Sayın Esat Kaya. Mümtaz Gürakan Bey abim yapıyorum. Diyor ki kıymetli yayın ekibi dostlarımıza ve sayın misafirlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Programı ilgiyle izliyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum diyor Mümtaz Gürakan beyefendi abimiz. Seyhan Dede. Bak bu çok önemli. Bunu okuyayım size.
1: Seyhan'dan.
0: Diyarbakır Şeyhan Dede köyünden Melbourne'a selamlar ve saygılar.
1: Diyarbakır kim?
0: Diyarbakır Yusuf, Şeyhan Dede
1: Yusuf
0: köyünden.
1: Duymadı bak.
0: Güzel misafirleri çağırıyorsunuz. Hem bilgi hem de dünyanın diğer dur bakalım kaçtı. Hem bilgi hem de dünyanın diğer ucundaki bölgelerde bizleri temsil ediyorsunuz diyor Seyhan Dede Diyarbakır'ın Şeyhan Dede köyünden bize selamlarımızı ve sevgilerini öpüyoruz seni abim inşallah birkaç hafta sonra oraya geleceğim inşallah Allah nasip ederse. Kazım Ateş Bey diyor ki Çorumludur kendisi hayırlı yayınlar Doğan Bey'e başarılar
2: dilerim.
0: Kemal Özkul Bolu'dan selamlar. Kırmızı kalp iki tane Türk bayrağı.
2: Sağ olsun
0: Kemal Özkul. Pembe Aydın. Benim de yengem olur. Dayımın hanımı. Hayır. Ta Ankara'dan diyor ki hayırlı yayınlar dilerim selamlar. Yengeciğim öpüyorum. Yakında geliyorum. Baklava börekleri hazırla. diyorum. Ve Kemal Özkul okuduk. Pembe Hanım okuduk. Başka da şimdi görmüyorum. Evet Doğan Bey görüyorsunuz.
2: Sağ olsunlar ayrı
0: sizler
2: ayrı.
0: Sizler için güzel sözler ediyoruz. Sarf ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olsun.
0: Değil mi? Gerçekten de öyle ama sağ hiç olsun. Abartısı yok. Değil mi? Uğur Kavak kardeşim.
1: Dinleyicilerimize bir konuyu hatırlamamı istemişlerdi radyodan. Bu nüfus sayımıyla ilgili evet. Halen devam ediyor. Eğer doldurmadıysa işte forum gitmediyse falan devam etsinler diye hatırlatmamız
2: evet, çok
1: gerekiyor.
2: Önemli bir şey. Yani nüfus sayımı önümüzdeki yıllarda.
1: Nüfus sayımı geçmiş yıllarda işte resmi rakamlarda 60 bin görünüyor. biz 150 bin diyoruz. Konsoloslukta ayrı bir rakamlar var. Bununla ilgili bir net bilgi nasıl
2: yani tabii bunu tam bilmek mümkün değil. Yani değil bizde yani. Kayıtlı vatandaşlar var.
1: Onun sayesinde.
2: Ama her vatandaş bizde kayıtlı değil. Adres beyanı yapmadıysa bizde gözükmüyor.
1: Gözükmüyor evet.
2: Vatandaşların çocuklarının bazıları henüz vatandaşlığa kaydedilmiş olmayabiliyor.
0: Evet.
2: Kıbrıs Türk'ü buradaki soydaşlarımızın diyeyim Türk toplumunun bazılarının Türk vatandaşlığı yok.
0: Hmm.
2: Daha sonra Batı Trakya Türkleri var. İşte Bulgaristan Türkleri var.
1: Türkistan var.
2: Yani Uygur Türkleri var. Yani biz şimdi Türkler kaç deyince bizim tabii onları geniş bir yelpazede düşünüyoruz. Dolayısıyla yani burada hani 80 ile 100 arası diye ben düşünüyorum.
0: Evet. 80 bin ila 100
2: yani
0: bin
2: Victoria
0: arası.
2: Için düşünülüyor. Victoria için. Sydney'de de hani bu civar bir şeyler olduğunu 150, tahmin ediyorum.
1: 150'den fazla
2: yani
1: mı?
2: 150'den 200'e bir yelpaze hani tam bilmek kolay değil. Yani nüfus sayımının önemi bir bakıma hani mevcut olan şeyi devletin hesaplarına da yansıtabilmek ki o zaman Türkçe'ye de ona göre ağırlık versinler. Hani Türk toplumuna destek verirken de ona hani göre o rakamları dikkate alsınlar. O bakımdan önemli.
1: Evet.
2: Yani vatandaşların hani orada bir köken olarak bir Türk demesi, evde ne konuşuluyor hani ona bir Türkçe demesi. Bunlar önemli. Hepsi çok önemli.
1: O sayıyı ortaya çıkarıyor.
2: Tabii.
1: Evet,
2: tabii.
1: Maalesef.
0: Regaip Dinçer Bey'di. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Herkese selamlar diyor Regaip Dinçer. Bunu da okumuş olalım.
1: Resul Bey, sen de hoş geldin.
0: Evet Resul Bey, siz de lütfen katkılarınızı bekliyoruz Resul Bey.
3: Ben de bir soru yönelteyim.
2: Buyurun.
3: Sydney mi Melbourne mi?
2: Valla bu ne yani baş?
0: Ya da Gold Coast mu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim yani ben hani Sydney'e sonunda bir gittim böyle ziyarete böyle 3 günlüğüne. Ona kadar yani tamamen Melbourne diyordum. Sydney değmez falan bir şey diyordum. Yani gidince gördüm gerçekten güzel bir şehir. Yani
0: şehir
2: onu kabul etmek
0: güzel.
2: Lazım.
1: Evet.
2: Ama hani Melbourne'ümüz çok özel tabii. Evet. Burada hani hakikaten çok kıymetli.
1: Yaşam kalitesi burada daha güzel.
2: Yani toplum hayatı da gayet canlı, gayet güzel. Hani Avustralya'nın geleceğinde Melbourne'ün tabii gitgide öne çıktığını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz burada.
1: Nüfus da geçti zaten.
2: Nüfus geçti. Alan olarak şehir daha kullanışlı, daha
3: Türk
2: rahat büyüyor. Türk Hava Yolları niye ilk buraya indi herhalde bir bildikleri var. Ondan sonra yani 20 sene, 30 sene sonrasında muhtemelen Melbourne Avustralya'nın ağırlığını daha fazla taşıyan bir merkez olarak öne çıkacak diye düşünüyorum.
3: Burada daha fazla değil mi?
2: Hayır, biraz daha fazla.
3: Seçim sayılarında da oy kullanma sayılarında da Melbourne daha yüksek.
2: Evet. Anda. Yani biraz daha fazla.
1: Resul sana göre sen niye sordun
3: ya
1: öyle
3: bir soru? Ya ben sizinle çok gitmedim. Bir defa gittim sadece. Yani ben
0: gire yapma olmayı.
3: Gitmek için mi soruyorsun?
1: Yok, gitmeyi mi düşünüyorsun? Ya hani
3: biraz Melbourne üste çıksın istedim de onun için.
2: Yani Perth de gitgide Türk nüfus da artıyor. Hani ekonomik olarak da gelişiyor. Tabii madencilik hani ağırlıklı olarak önemli bir yer. Brisbane hani hakikaten hızla işte olimpiyatlara falan yani Türk nüfus bakımından da öne çıkıyor. Yani genel olarak işte Avustralya aslında dünyada konumu bence gitgide.
3: İki hafta önce Brisbane'deydik. Evet. Arkadaşlarla İbrahim Bey de oradaydı. Orada 10 bin civarında Türk olduğundan bahsediliyor.
2: Olabilir.
3: Ama
2: 10
3: bin? Kayıt, evet, kayıt olmayanlar.
2: Buradan da gidenler var Türklerden falan.
0: Diye. Özellikle Covid döneminden sonra çok giden olmuş.
2: Evet. Transfer.
0: Avustralya'nın her yerinden
3: yani de. Türklerden de giden olmuş. Tartışılmaz.
0: Toplam nüfus ne kadar burada?
3: 22-23.
0: İşte az önce onu söylüyorduk. İşte Çünkü yani belli değil.
2: 80 binle 100 bin arasında diye düşünüyorum. Hani vatandaş ötesinde yani bütün Türkler.
3: Yeni doğanların kayıtları. Bakınca. Evet. Eksiklikler var. O yüzden evet. Zamanında erkek çocukların askere gitmemesi için ya hakikaten yapılmayan kayıtlar.
1: Buradaki 3-4 dakika var da son böyle bir radyoya beraber mesaj verebilirseniz. Evet ya. Yani ne bize
0: siz
1: ne
0: mesaj gideceksiniz, biz kalacağız. Ne mesajı vermek istiyorsunuz bize?
2: Valla radyo olarak bir kere sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Yani burada Türk toplumunun hani nabzını tutuyorsunuz. Demin de konuştuk. Geriye doğru baktığınızda da Türk toplumunun bütün kültür hayatı, mücadelesi, hani var olma gayretinin de bir bakıma işte burada arşiv kaydı var. Çok çok kıymetli bir şey. Hani toplumun omurgalarından biri de işte bu radyo. Dolayısıyla hani bütün ekibe burada tabii çok neşeli, çok güzel bir ekip, bir topluluk halinde yani radyo. Dolayısıyla her ferdine de ayrı ayrı çok teşekkürler ediyoruz. İnşallah aynı şekilde daha onlarca sene bu hizmetler böyle İnşallah. Devam edecek. İşte Türk toplumunun bakıma bu güler yüzünde, gayretinde, şuurunda, birliktelik ruhunda sizlerin de çok büyük katkısı var, emeği var. Sağ olun, var olun.
1: Sağ olun.
2: Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun. Evet. Buyurun beyler lütfen. Ben çok konuştum.
5: Ben biraz şey sorayım öğrenci adına. Yani buraya ne kadar öğrenci geliyor? Gelen öğrencilerle konsolosluğun ilişkisi nasıl?
2: Yani biz öğrenciler tabii hani gitgide artıyor, onu görüyoruz. Bazıları hani kısa kısa geliyor, hani tam hani rakamları tutmak çok kolay olmuyor. Biraz ekonomik durumlara göre hani yükseliyor, azalıyor. Ama hani benim genelinde düşüncem buradaki Türk toplumunu besleyen hani bir nüfus hareketi boyutu da oluyor haliyle. Daha sonra yani dolayısıyla hani bence o bakımdan da önemli bir şey. Hani belli kalifikasyonlarla geliyor arkadaşlar. Hani burada hani gayet önemli işlere de yerleşiyorlar. Mesela Büyükelçimiz geçen bir toplantı yaptı. Buradaki inşaat mühendisleriyle. Bunlar hani Türkiye'nin en iyi okullarından yetişmiş, buraya gelmiş. Burada gayet iyi inşaat firmalarında mühendis olarak çalışmaya başlamış kişiler. Yani bizim toplum içinde müteahhitlerimiz var, biliyoruz. İşte böyle mi? Yani bunlar bir araya geldiğinde işte hepimizin hani düşündüğü Türk toplumunun hani hak ettiği yeri alması, Avustralya'da daha da hani öne çıkan bir rol elde etmesi bakımından yani bu akış çok faydalı bir şey. Hani öğrencilerimize biz tabii temel bir konsolosluk hizmeti veriyoruz. Her Türk vatandaşına da verdiğimiz. Hani gayret ediyoruz olabildiğince hani belli destekleri, bir ihtiyaçları olduğunda hani onları hizmet olarak sağlayabilelim.
1: Radyo dinleyicilerimize veda ediyoruz. Facebook üzerinden takip ederseniz canlı
0: biraz daha devam edecek. Ama radyo yayınımız bitti. 54.
1: Herkese iyi akşamlar.
0: Radyoda, arabada dinleyenler iyi akşamlar diliyoruz. Radyo dinleyenler. Evet ama Facebook'u
2: da. Yani onun ötesinde tabii
6: The following program is in Spanish.
7: La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
8: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: 3ZZZ, 92.3
8: FM.
10: El siguiente programa es en

Günaydın sayın dinleyiciler. 26 Ağustos Pazartesi, Pazartesi değil, Çarşamba öğlen programına, sabah programına hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, her zaman olduğu gibi programımız 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Evet, hemen sizlere hava raporunu aktaralım. Bugün havanın genellikle güneşli geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde. Yarın Perşembe günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı biraz daha sıcak, 16 derece olması bekleniyor. Cuma günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın ve hava sıcaklığı en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Pazar günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Evet, programımız her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek sayın dinleyiciler ve haberler, şarkılar, istekler programımızın genellikle içeriğini oluşturuyor bugün de sayın dinleyiciler. Evet, Erdal Hasan Bedavacı kulübe gidiyormuş. Sunshine Yaşlılar Derneği'ne gidiyormuş. Hemen bizi dinliyormuş arabadan. Günaydın diyor. Hakkı kardeşim, hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Ak Saçlılar Kulübü'ne giderken arabada yayını dinliyoruz diyor. Bir de Halil Katriye Hüseyin mesaj gönderdi. Günaydın. İyi yayınlar Hakkı Süleyman, sabah yayınında hoş geldin diyor. Güzel de sabahlar dilerim hepimize de diyor. Çok çok teşekkürler. Uğur Kavak, hayırlı sabahlar Hakkı amcam diyor. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi biraz oynak bir müzik çalalım. Sunshine Yaşlı ve Emekliler Derneği'ne özellikle Erdal Hasan ve Keziban Hasan için dinletiyoruz.

Evet, dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimize 9.29'u gösteriyor. Bir şarkı daha çalacağız ve haberlere geçeceğiz sayın dinleyiciler. Evet, şimdi radyolarını açan dinleyicilerimize iyi günler dileriz, günaydınlar dileriz sayın dinleyiciler. Facebook'tan bizleri dinleyen arkadaşlarımıza da iyi günler dileriz, günaydınlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi bir şarkı daha çalacağız ve haberlere geçeceğiz sayın dinleyiciler.

Evet. Evet sayın dinleyiciler, habelemize geçiyoruz. Rum yönetiminden Türkiye ile ilgili şikayet mektubu gönderildi. Rum yönetiminin doğal gaz konusunda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağlayacak olan deniz altı boru hattına yönelik faaliyetleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiği belirtildi. Rum Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Maria Mihail'in 7 Ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği ilgili mektupta yer verdiği. Habere göre Mihail, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiği mektupta Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygulaması, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve haklarına saygı duyması, ayrıca Türkiye'yi işgal altındaki topraklarla bağlayacak deniz altı boru hattına yönelik faaliyetleri sonlandırması gerektiği şeklinde ifadelere yer verdiği. Mihail ayrıca mektubunda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan doğal gaz tedarikine dair mutabakat zaptını Türkiye'nin provokatif faaliyeti olarak nitelendirdiği ve uluslararası hukukun çiğnendiğini iddia ettiği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm ve dünya ile buluşma iradesi doğrultusunda sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yollarına devam ettiklerini söyledi. Yaptığı açıklamada Kıbrıs Türklerinin çözüm iradesi görünür olunca neler olacağını bildiklerini belirten Erhürman, bu nedenle daha hiçbir şey yaşanmadan sabırlı, soğukkanlı ve kararlı olacağız dediklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti Başbakanı Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatını Birleşmiş Milletler'e şikayet etmesine tepki gösterdi. Üstel yaptığı yazılı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu adımı Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına ve geleceğine yönelik tahammülsüzlüğünün yeni bir göstergesi olarak değerlendirdi. Üstel, kendileri yıllardır Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayarak enerji dahil adanın genelini ve geleceğini ilgilendiren pek çok konuda tek yanlı anlaşmalar imzalarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye arasında atılan bir adıma itiraz etmeleri büyük bir çelişkidir dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda denetlemeler yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile makamında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Orgeneral Tokel'e Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sabahattin Kılıç eşlik ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki rolüne dikkati çeken Ertuğruloğlu, ziyaretin kendilerine büyük bir güç ve güven verdiğini belirtti. Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta barış ve güvenliğin teminatı olduğunu söyledi. Ertuğruloğlu ayrıca Türk ordusunun adadaki varlığı Kıbrıs Türk halkının huzurun, varlığın, güvenliğinin ve geleceğinin en güçlü teminatıdır dedi Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapatridis, Mısırlı mevkidaşı ile birlikte Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında üçlü işbirliği vurguladığı belirtildi. Rum Haravgi gazetesi yazdığı yazıda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapatridis ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati arasında telefon görüşmesinde üçlü işbirliğinin vurgulandığını yazdı. Habere göre iki bakan bölgedeki gelişmeleri ele alırken gerilimin azaltılması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini de vurguladı. Güney Kıbrıs'taki aşırı sağ Elam Partisi, Lefkoşa'nın kuzey kesiminde düzenlenmesi planlanan iki etkinliğin iptali için İspanya hükümeti yanı sıra Rum Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalede bulunmasını talep ettiği. Rum Politis gazetesinde yer alan habere göre Elam dün yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus isimli müzik festivalinin iptali için gösterdiği çabanın ardından bölgede yapılması planlanan iki etkinlik daha tespit ettiğini belirttiği, söz konusu etkinliklerden birinin 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Zamma isimli müzik festivali, diğerinin ise Barcelona Akademisi futbol eğitim kampı olduğunu kaydedildi. Gazeteye göre Elam, Avrupa Birliği üyesi bir devletten bir takımla bağlantılı büyük bir futbol akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde spor faaliyetleri planlamasını akıl almaz olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs'ta internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 28 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Rum Filelefteros gazetesi verdiği haberinde
olayın Şubat ayında 48 yaşında bir kişinin yaklaşık 6800 euroyu tutarında bir paranın banka hesaplarından çekildiğini fark etmesi ve polise şikayette bulunması üzerine ortaya çıktığını belirtti. Rumfile Lefteros gazetesi bir başka haberinde Baf bölgesinde cumartesi günü 2,5 saat içerisinde birçok hırsızlık ve vandallık olayının yaşandığını yazdı. Baf polisinin tüm bölgelerdeki kameraları inceleme altına aldığını yazan gazete, maskeli olduğu tespit edilen kişilerin 2,5 saat içerisinde 10 işletmeye zarar verdiğini ve soyduğunu belirtti sayın dinleyiciler. Rum Tarım Bakanı Hristos Sinakis, Rum tarafının Kıbrıs sorunu için işbirliği, güvenlik ve tutarlılık çerçevesinde çalışmaya devam edeceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis'in 26 Ağustos'daki görüşmeye bu perspektifle gideceğini söyledi. Rumple Lefteros gazetesinin haberine göre Sinakis dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada Christodoulidis'in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs sorununda ilerlemeye katkıda bulunabilecek tüm konuları olumlu ve yapıcı şekilde tartışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Evet, sen dinleyiciler spor haberlerine geçiyoruz. Kuzeybatı 2. Ligi'nde mücadele eden Albion Türk Gücü hafta sonu yaptığı karşılaşmada, cumartesi yaptığı karşılaşmada rakibi daha doğrusu Mill Park ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı Albion Türk Gücü. Ve bu sonuçtan sonra Albion Türk Gücü lig sıralamasında 10. durumda 23 puanla sayın dinleyiciler. Ve Albion Türk Gücü'nün gelecek karşılaşması deplasmanda Strathmore Split Seniors ile yapılacak sayın spor severler. Cuma akşamı 28 Ağustos Cuma akşamı saat 20.15'te Strathmore'un sahasında gerçekleşecek Albion Türk Gücü'nün karşılaşması sayın spor severler. Ve hemen Türkiye Süper Liglerine geçelim sayın dinleyiciler. Ve hafta sonu yapılan karşılaşmalarda Süper Lig'de Erzurumspor kendi sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Bir diğer karşılaşmada Çorumspor kendi sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Samsunspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Eyüpspor kendi sahasında Gaziantepspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Göztepe kendi sahasında Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup oldu sayın spor severler. Ve Süper Lig'de iki karşılaşmada Gençler Birliği liderlik koltuğuna oturdu 6 puanla sayın spor severler. İkinci Galatasaray puanı 4, üçüncü Samsunspor puanı 4, dördüncü Trabzonspor puanı 4 ve beşinci durumda Alanyaspor'un 4 puanı bulunuyor Türkiye Süper Liglerinde sayın spor severler. Ve bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Kocaelispor Ahmet Sportif ile karşı karşıya gelecek. Gençler Birliği Erzurumspor'la, Konyaspor Kocaelispor'la, Gaziantep Çaykur Rizespor'la, Galatasaray Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor Alanyaspor'la, Başakşehir Kasımpaşa ile, Samsunspor Fenerbahçe ile, Ahmet Trabzonspor'la, Beşiktaş Çorumspor'la karşı karşıya gelecek sayın spor severler.

Evet, dinleyiciler programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Bu şarkıyı Taylan Cuma için dinletiyoruz ve Mustafa Keser aklımda fikrimde hep sen varsın diyor.

0: Kıyamet mi kopar?
1: Evet, son dinleyiciler programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı bir istek parçası, Clayton'dan Ayşe Behattin ablamız için dinleteceğiz. Bir şarkı, güzel şarkı, Bir Fincan Kahve Olsam. Ve bu şarkıyı dediğimiz gibi Ayşe Behattin tüm sevenleri için istiyor ve dinletiyoruz.
2: Sen yine gel.